haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzular özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: derdi güzel anlarsın.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var. Garip, garip, garip.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.
2: Türkülere gönül verenler, size Mehmet Baymak dinlemek yakıyor.

0: güzel türküler eşliğinde Mehmet Baymak yayında.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: Radyo 2. Radyo 2. Burası 94.4 Radyo 2. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Türküleri.

Ele gel, ele gel, Beşiktaş'a gel. Efendim merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz, günaydınlar canlar. 94.4 Radyo Ekin'de Mehmet Baymak ile olan birlikteliğiniz başladı. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Evet, yine bu güzel hafta sonunda 2 saati en güzel şekilde değerlendirmek adına mikrofon başında yerini aldık. En güzel türkülerle 2 saati en güzel şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Ara ara böyle isteklerinize yer vereceğim. Ara ara da böyle gönlümden geçen türküler radyonuzda olacak. Instagram arama motoruna geliyorsunuz. Mehmet Baymak yazdınız arkadaşlar. Oradan mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Instagram Mehmet Baymak sayfasından. Ayrıca radyomuzun WhatsApp hattı 0541 484 60 60. Bu numara üzerinden mesajlarınızı, isteklerinizi an itibariyle göndermeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi saatlerimiz 12'yi gösterene kadar en güzel türkülerle az konuşacağız, öz konuşacağız. Özümüzdeki türkülerle 2 saati en güzel şekilde paylaşacağız. Instagram Mehmet Baymak sayfası. Mesajlar gelmeye başladı an itibariyle de paylaşımımızı da yaptık. O halde ne diyoruz? Türkiye'nin türkü radyosunda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Günaydınlar.

mesajlarınız gelmeye başladı. Şöyle mesajlarınızı Instagram'dan, Instagram Mehmet Baymak sayfasından gelen mesajlarınız var. Bir güzel daha Kelkit Vadisi yapacağız. Hayırlı pazarlar Mehmet Bey. Ben Gümüşhane Kelkit'ten, Elif bizler fasulye toplarken sizi dinliyoruz. Bizim için diyor Mustafa Küçük'ten, Gümüşhane güzellerini yayınlar mısın diyor. Gümüşhane kızlarını dinlettim. Armağan olsun bakalım. Sizlere de kolay gelsin. Hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun. Devam edelim bir diğer Instagram'dan gelen mesajımızda. Ordu Gölköy'den Mahir, fındık topluyorum torunum Kubilay, İpek, Alya ve Lina için İbrahim'den şükürler olsun. Yayınlar mısınız diyor, sizlere de kolay gelsin, bol hasatlar diyelim. İnşallah yarın ben de fındık bahçesinde olacağım yani. Sizler gibi ben de fındık toplayacağım. Yayından sonra Allah izin verirse çıkıyoruz. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlarınız da var arkadaşlar. Biraz daha böyle ritmi yüksek eserlerle devam edeceğiz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Mehmet Bey. Şu an yolda olup Ordu'dan İstanbul'a gelmekte olan İdris Gören için güzel bir eser rica ediyorum diyor. Fındık bitti mi abicim? Neye geliyorsunuz hemen? Tek başıma gireceğim. Tek başıma 12 saatlik yol nasıl çekilecek bilemiyorum ya. Hayırlı yolculuklar bu arada İdris Gören. Şu anda o da ailecek geliyor büyük ihtimal. Evet, selamlar olsun. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Mehmet Baymak sayfasına ayrıca 0541 484 60 60 Radyo Ekin WhatsApp hattından da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar.

Türkiye'nin ortak saatleri. Dün akşamleyin bir derbi vardı biliyorsunuz. Fenerbahçe. Kendi sahasında Beşiktaş ağırladı ama ne maçtı ama, değil mi ya? Öldüm dirildim yani. Bir Beşiktaşlı olarak rahat uyuyabildim yani. Tebrikler Beşiktaş'a. Bu alkışlar Beşiktaş için, taraftarlar için. Günaydınlar Mehmet kardeşim. Saçlarını taramışsın, sarı rengi boyamışsın. Ceylan için isteyebilir miyim? İyi yayınlar diyor. Naciye Malay ablamız, selamlar olsun. Göndereceğim birazdan o eseri. Onlar da fındık bahçesinde fındık topluyorlar Ordu'da. Hayırlı yayınlar kardeşim. Fındık bahçesindeyiz şu anda. Ailece seni dinliyoruz. İstanbul'da kardeşim Hüseyin de seni dinliyor diyor Mehmet Övecek. Abim benim selamlar olsun. Sizlere de kolay gelsin. İnşallah dediğim gibi yarın ben de memleketteyim, fındık bahçesinde olacağım ya. Çok da fındık toplarım ya. Merhabalar Mehmet Bey, iyi yayınlar. Ben Esenyurt'tan Selvi. Aşık Gül abiden Kalem Seni Parça Parça Kırarım isimli eseri çalar mısınız? Size ve tüm Kırşehirlilere armağan olsun diyor. Günaydınlar, hoş geldiniz. Türküler harika, yayınlarınız muhteşem. Mustafa Küçük'ten. O sabah istesem dün de istemiştim diyor. Mümkün müdür, kolay gelsin. Göndereceğim Mustafa Küçük'ten o eseri. Dinlemede kalıyorsunuz. Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Buradan mesajlarınızı, isteklerinizi göndermeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sayfa açıktır Mehmet Baymak sayfası, bilginiz olsun. Ayrıca 0541 484 6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Buradan da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Mehmet Balaman. Çok sevdiğim bir eser. Radyonuzda olsun bakalım. Şöyle radyonun sesini biraz daha açıyorsunuz arkadaşlar. Fena türküler, fena.

efendim güzel türkülerle reklama gitmeden devam edelim istek alan türkülerinizde. Merhabalar Mehmet kardeşim, ben Korgan, Çamlı'dan Turgut Karnaz, Ferdi Tayfur'dan bir eser istemiş. Size ve tüm dinleyenlere gelsin diyor. Turgut Karnaz kardeşimize de selamlarımızı gönderelim. Baktım şöyle de ben seni, gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden ısırıyor, nereden ısırıyor? Gününüz güzel olsun efendim. Ben Tokat Urhal'dan Tello Gider, Yan Gider türküsünü çalarsanız sevinirim diyor. Tello Gider, Yan Gider. Benim sevdiğim yarim düz gider değil mi? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz diyor Mehmet Bey. Ben Almanya, Almanya'dan Sivaslı. Hasan mı demişsiniz? İsim yanlış gelmiş, bilginiz olsun. Yarın sabahleyin kahvaltıyı bekliyoruz diyor bahçede. Vallahi abi bakacağız artık, nasip kısmet. Hep beraber okuduk diyor. Anladım. Evet, bir yerden dedim ya gözüm ısırıyor. Hayırlısı olsun kardeşim. En güzel türküler armağan olsun. Reis diyor, çalışıyorum, fındık topluyorum. Ne güzel de fındıkları dağıtmışsın. Adem abiciğim, Adem Güler, sana da selamlarımı gönderiyorum. Bu güzel türküler armağan olsun bakalım. Size de kolay gelsin. İnşallah yarın akşamleyin oradayız yani reis. Anladın sen onu. Evet, Naci ablamızın isteğiydi. Buyur Naci ablacığım, Ceylan Hanım'a da armağan olacak. Buyurun.

reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

sanatçı ablam var. Songül Biltekin. Gerçekten de çok güzel de eserleri var. Hiçbir araya gelemedik ama böyle telefonda sürekli görüşüyoruz. Yeni eserleri olduğunda yayınlamaya çalışıyoruz. Hem sosyal medyamızda da aynı şekilde paylaşıyoruz. Arada böyle sahnelerine de gitmeye çalışıyoruz ama yoğunluğumuzdan dolayı da gidemiyoruz. Gerçekten de muhteşem bir ses, muhteşem bir yorum. Söz müziği kendisine ait. Sen Unut, Ben Unutamam eseri. Songül Biltekin, o da şu anda trafikte seyir halinde beni dinliyor. Songül ablacığım, gel çay içelim ablam. Allah Allah. Şöyle yapalım mı? Bu güzel türkü Songül Biltekin ablamızdan kimlere geliyor? Tüm Radyo İlk'in dinleyenlere armağan olsun mu? Şöyle radyoların sesini biraz daha açıyorsunuz. Sonrasında yine mesajlarla burada olacağım. Buyurun bakalım. Radyonuzda Songül Biltekin.

Sivas'ta Hakan diye düzeltmiş mesajı. Selamlar olsun tüm gurbetçilerimize de. Bugün diyor KPSS lisans sınavına girenlere başarılar diliyorum diyor. Turgut Karnaz selamlar olsun. Başarılar dileyelim. Mehmet günaydınlar, ben Türkan Malay. Felek yüzüme gülmedi. Türküyü çalar mısın? Fındık topluyoruz diyor. Sizlere de kolay gelsin ablam. Güzel türkülerim armağan olsun sizlere de. Kolay gelsin. Günaydınlar kardeşim. Bizim avukatla diyor fındık topluyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Gel sen de buyur. Bizim için de bir türkü yayınlarsan mutlu olurum diyor. Fatma ablamıza da selamlarımızı gönderelim. Avukatımıza da selamlar olsun yani. Eyvallah, en güzel türküler armağan olsun. Evet arkadaşlar, dün yayından hemen sonra belki Türkiye'de ilk Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya Başkanım, o da şu anda beni dinliyor. Selamlar olsun. Çok güzel projeleri var. Çok güzel projelere imza atıyor. İyilik adına kurulan bir dernekten bahsediyor arkadaşlar. Hediye Kaya Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda bir açılışı olacak. 4 Ekim Pazar günü. Ben de orada sunumda olacağım. Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var ya, İyilik iyidir diye. Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel türkülerim de armağan olsun bakalım. Evet devam edelim abim, kolay gelsin. Şimdi Esenler, akşam Trabzon Ordu'ya gidiyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar, sana VIP tur diyor. Ali Eymen abicim, o da otobüs şoförü. İstanbul Trabzon Ordu arası sefer yapıyor. VIP araç ayarlıyorum diyor. Eyvallah abim, cansın. Keşke yarın olsaydı bir bakardık ama. Hayırlısı olsun. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Sizlere de. Günaydınlar can kardeşim. Şu anda içmeleri Damla Börekçi'de dinliyoruz diyor. Sıradaki türkü Özlem'e ve diğer çalışanlara gelsin. İyi yayınlar, hayırlı yolculuklar, sağlıkla git gel. Damla Börek sahibi Özlem Hanım'a da selamlarımızı gönderelim. En güzel eserlerimize armağan olsun. Nevin abla cansın. Teşekkürler. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Instagram Mehmet Baymak sayfasından aynı şekilde. Çok sevdiğim bir eser. Bağdı Sabah, Selam Söyle O Yare. Emine annemiz de dinliyor. Neslihan ablamız. Onlar beni sevmezler. Selahattin abiyi çok severler ama ben onları seviyorum ya. Bağdı Sabah.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Başlıyor. 0-535-053-2152.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541-484-6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.

Fena türküler değil mi? Allah razı olsun sizden diyor, aldınız götürdünüz beni o sabah eseri. Canan Başaran gerçekten de muhteşem bir ses hemşerimiz. Çok zorlu bir ameliyatlar geçirdi ama şu anda sağlığı yerinde, sahnelerde yine yerini alıyor. Dükkan Malay ablam, o şu anda bir eser istemişsin ama onu bulamadım, bilgin olsun. Büyük ihtimalle türkünün içerisinde geçen bir söz yazdın. Günaydın, selamlar. Mehmet kardeşim nasılsın? Ben Paris'ten İzzet. Bugün senden Aşık Gül abiden Anam Babam Komşu Olmuş türküsünü istiyorum. Çalarsam dinlerim, bütün sevdiklerime gelsin. Cansın kardeşim, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, fındık topluyoruz diyor. Dursun Ali annem, ben, bir de Fatma ablama, enişteme, anneme diyor, vicdansız türküsünü çalar mısın diyor. Ben hiç çocuk olmadım ki türküsü olmaz mı? İhsan Sarıoğlu, abim benim selamlar olsun. Onlar da fındık bahçesindeler. Gizem Sarıoğlu ile beraber. Bu güzel türkü armağan olsun. Geliyorum inşallah, göreceğiz. İhsan abi, unutmadım. Biz sözümüzü tuttuk. Ama sende eksiklik var ya. Benden söylemesi. Bu güzel türküm tüm fındık bahçesinde olanlara armağan olsun. Şöyle radyonun sesini açabildiğiniz kadar açın bakalım. Dursun Ali abim, Detaylı abim, Can abim. Öpüyorum ellerinden. Buyur bakalım.

0: Sevdiren Adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
1: Merhabalar türküleri sevdiren adam Mehmet Bey, nasılsınız? Ayrımsız türküler sizden diyor. Sabahdak birazdan bir eser. Eşim Zeynep'e, kayınçom Şükrü Özen'e, Erzincan Çayırlı Büyük Gelen Geç Köyü'ne, Bayburt Yeniköy'e diyor kız kardeşim. Münire İpek kızı Sinem'e armağan ediyorum diyor. Doğan abi selamlar olsun. En güzel eserlerim armağan olsun. Devam edelim. Mehmet kardeşim kolay gelsin. Harikasın. Türkler süper. Tam benlik, yüreğine sağlık. Bunların üzerine bir de Aşık Maksuni Şerif'ten bir eser gönderir misin diyor. Çok makbule geçer. Elbistanlı Abbas mesajını göndermiş. Elbistan'a da selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar Mehmet Bey. Sakarya'dan saygılar, sevgiler. Sakarya'da selamlar olsun. Güzel de bir video göndermişsiniz. Saygılar da bizden olsun. İmdat şu anda o da Korgan'da fındık topluyor aynı şekilde, fındık bahçesinde. Engin Urşani'den bir eser istemiş. Yanında kimler varsa İmdat Berber'e de armağan olsun. Evet, devam edelim arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasına giriyorsunuz. Mesajlarınızı buradan gönderiyorsunuz arkadaşlar. İyi yayınlar Mehmet Bey. Tüm Ardahan Çıldır Meryem Köyü'ne selamlar olsun. Kadir Yıldız mesajını göndermiş. Tüm Ardahanlara, Çıldırlara, Meryem Köylerine de selamlar olsun. Bu güzel Engin Nurşani eseri sizlere de armağan olsun. Dediğim gibi Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar.
2: Radyo 2.

Ne güzel Türkler değil mi? Her zaman diyoruz ya, türkü dinleyen insandan zarar gelmez diye. Rahmetli Engin Nurşan'a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Az önce Sakarya'dan gelen bir mesaj vardı, video da gelmişti, videodan gördüm yani. Şerafettin Yıldız başkanım, selamlar olsun sana da. Başkanım bir konum at da yanına bir uğrayayım ben senin. Oradan geçiyoruz ne de olsa yani. Videolar güzel arkadaşlar, güzel videolar geliyor. Hobi ne yaparsın diyor. Arabayı resmen koleksiyon yapmış abim benim. Selamlar olsun. Devam edelim. Hayırlı yayınlar. Tokat Erbağ Yurdanlan Köyü fındık tarlasından Mustafa Yırtıcı ailesinden selamlar. Sıradaki eser Kıvırcık Ali eseri olsun diyor. Kıvırcık Ali eseri göndereceğim bu eser sonrasında. Dinlemede kalıyorsunuz. Tüm Tokatlı hemşehrilerimize de, Erbağlı hemşehrilerimize de selamlarımızı gönderelim. En güzel eserler armağan olsun. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Buyurun bakalım, Gülerdümen radyonuzda.

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Selamünaleyküm ve aleykümselam abi, iyi yayınlar. Enver Çelik'ten Leyli de Leyli eserini çalar mısınız diyor. Emin göndermiş mesajını. Devam edelim bir diğer mesajımızda. Kolay gelsin. Tekstilde çalışıyoruz. Özellikle ablam Hülya ve Güler'e bir gönlüne ben sığmadım. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler diyor. Arzum mesajını göndermiş. Gönderelim o halde istemiş olduğunuz eseri. Sen Sivas'ı seyret türküsünü gönderebilir misiniz diyor. Güler göndermiş. Onu da göndereceğim o eseri, bilginiz olsun. Bir mesajım var, onu da değerlendirelim. Sonrasında türkümüze devam edelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin, hayırlı işler, hayırlı günler. En büyük kara kartal diyor. Malatyalılara selamlar. Allah'ına kurban olduğum, gözlerinden öperim diyor. Eyvallah, teşekkürler.

bizim muhabbetimizin sonuna. İnşallah bu akşamleyin biz de Ordu'ya doğru yola çıkacağız. Bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmı ederse inşallah bakacağız. İnşallah gelecek hafta burada olmaya çalışacağım ama zor gibi gözüküyor. Bir haftalık bir ara olabilir tekrardan. Bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola diyelim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak Ordu'ya doğru kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Yüzünde gel gezelim şu şehir an düzünde. Ne gezersin Kareysar yüzünde.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

gülüm yar. Sensizlik bana zulüm, kalbinde açan gülüm yar.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklam. Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin yandım. Tiri dine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: 0536 409 6786.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Radyo Ekin.

aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radio Ekim.
1: Amanın yandım. Tiridine bandım. Bedavalı sandım, para verip aldım. Tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Şükreyle ki, şükreyle ki derman olsun halına. Dünya servetini, ol dünya servetini verdi Harun'a. Sorun, sorun ne götürdü?

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda. Bir

0: Türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada. Müzik.

0: reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
3: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radio Ekin.
1: Amanin yandım. Tiridine bandım. Bedavamı sandım, para verip aldım. Tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının hep açılışında, göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zare düşün
1: Radyo 2.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.